0: Halk Kart'ta 5 faiz cashback'le mektebe kaydır. 30 sentyabra dek elektronika, kitap, mektep ve ofis levazimatları, hediye, şirniyat ve gül mağazalarında Halk Kart'la ödeniş edin, 5 faiz cashback veya petrol kazanın. Etraflı 138. Halk Bank, uğurla birlikteyik.
1: ASC Halk Bankı, Merkez Bank'ın 27 Dekabr 2004 yıl tarihli 246 sayılı lisans yasasında faaliyet gösterir.
2: En popüler idman yarışları artık bir platformada. UEFA Şampiyonlar Ligası, UEFA Avrupa Ligası, UEFA Konferans Ligası, İngiltere Premier Ligası, İspanya La Ligası, İtalya Serie A, Almanya Bundesligası, Fransa Liga 1, İngiltere, İspanya, İtalya, Türkiye Kubokları ve Süper Kuboku, NBA, Formula 1, UFC ve tenis. Yeni mevsim başladı. Bütün idman heyecanı artık Tibinet'te. Tibinet, Azerbaycan'ın esas idman platforması. 3 gün pulsuz izle. İndi koşul. Tibinet.az.
3: Lisansiya Audiovizual Şura tarafından verilmişti.
0: Halk Kart indi pulsuz. Her alışverişten 3 faiz yanacak veya 2 faiz cashback. Kart hesabınızdaki 20.000 manata dek kalıq məbləğinə illik 7 faiz gelir kazanın. Halk Kartı pulsuz çatdırılma ile online sipariş edin. Etraflı 138. Halk Bank, uğurla birlikteyik.
1: ASC Halk Bankı, Merkez Bank'ın 27 Dekabr 2004 yıl tarihli 246 sayılı lisans yasasında faaliyet gösterir.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş bir məhsulda. Matanata Fasker'in istifade sahaları: keramogranit, fasad pliteler, dekoratif daşlar, isti döşemeler. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükleri: yüksek performanslı yapıştırıcıdır. İstiye ve şahtaya dayanıklıdır. YN standartının C2TE sinfine aitti. Standart yapıştırıcılardan farklı olarak iri ölçülü pliteler içindi. Tiksotropikti. Şaguli setlerde plitenin sürüşme ihtimali yoktu. Döşemede pliteler çökmür. Matanata Fasker. İri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı. Yüksek performanslı.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad pliteler, dekoratif daşlar, isti döşemeler. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükleri. Yüksek performanslı yapıştırıcıdır. İstiye ve şahtaya dayanıklıdır. YN standartının C2TY sinfine aitti. Standart yapıştırıcılardan farklı olarak iri ölçülü pliteler üçündü. Tiksotropikti. Şaguli setlerde plitenin sürüşme ihtimali yoktu. Döşemede pliteler çökmür. Matanata Fasker. İri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı. Yüksek performanslı.

Azatepe inleyecek sokağa, Azatepe üzülsün geçtiğim. Karşımdayken bile hatırındasın. Yazdım yazdım sildim canımdasın. Çok uzun yollarda sabırlarım, cahilim döndüm. Ben o yollarda büyüdüm, yanımdayken bile hatırındasın.

güller bahar nazlı nazlı. Ana neden sen giden yollar ahar nazlı nazlı. Yolların üstünde biten güller bahar nazlı nazlı. Elin küreğinde senin

bulut tek boşalıp dolan dostlarım. Size hatıramdı kalan dostlarım, ben kalabilirim.